0: cisza!
1: Ale bym cię poruchał, ja pierdolę.
0: O, kurwa, ci dobrze. Kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa.

0: Cisza!
1: Ale bym cię poruchał, ja pierdolę.
0: O, kurwa, ci dobrze. Kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa.